0: Kuralın bu arada futbol çığırın Türkiye'yi. Kuralın o çok sınırlı. Bu arada
1: Pondu Ümür de evet şimdi.
0: Kuralın bana göre altı sarıştırın. Türkiye çığırın.
2: Kız sesliyiz, dışta sesliyiz.